Kuruluş tarihtir. Şey. Enşeti vastu ulokon, uyas hendada gava boskapın uyesos, çöknos hamurover, teallo, sanko tonlaik. Sosta velkomin aflitatun stuvol, gava a kontokara i bedrebanka. Konto numar yer, 1541, 2, 333, 666. Takk fyrir stuvolen.